0: Rock FM 90.4
1: Çağrı
0: Sabahları.
2: Ke?
3: Aman inşa.
4: Aman inşa. Rani ve Şafir şatı. Proti Şükrübar. Rahat eder ota. Rock FM 90.4
3: Arko.